Bu kabayıydı gitmeli Sedeydi Ninge çapon bamelini Sedeydi Bu kabayıydı gitmeli Sedeydi Ninge çapon bamelini Sedeydi Sedeydi